programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatı.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: ...81. Veni Vidigöz.
5: Reklam.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Süper FM. Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süper frekansından Süper FM'den herkese selamlar. Yine bir hafta sonu ve yine bir Süper 20 günündeyiz. Ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saatte hafta içinde dinlemekten en çok keyif aldığınız 20 şarkının geri sayımını yapacağız. Listemizin açılışını Türkçe rap'in en dikkat çeken isimlerinden Blok 3 ve Poesi ile yapıyoruz. Çok güzel gülüyorsun 20 numarada. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper 20 geri sayımında 19 numaradayız. Radyosunu yeni açanlara, bizlere yeni eşlik edenlere bir kez daha selamlar. Kendi kuşağının en üretken ve en çok konuşulan isimlerinden biri. Güçlü vokali, melankolik pop çizgisi ve arka arkaya gelen başarılı şarkılarıyla listemizin değişmez isimlerinden Semi Cenk var sırada. Şarkısı Çıkmaz Bir Sokakta bu hafta Süper 20'nin

Süper Durağan'da Süper 20'de bu haftanın dikkat çeken taptaze sürprizlerinden biri var sırada. Pop müziğimizin mutfağında unutulmaz hitlerin bestecisi ve aranjörü olarak tanıdığımız usta müzisyen Asil Gök sahnede. Solo performansıyla da tam not alan sanatçı, tutkulu vokal icrası ve zengin orkestrasyonuyla öne çıkan yepyeni çalışması Ne Oldu Böyle ile doğrudan 18 numaradan listemize muazzam bir giriş yapıyor. Benim

En iyilerini bir araya getiren liste. Süper 20'yi dinliyorsunuz. Pop sahnemizin stil ikonu ve cesur hitlerin mimarı Gülşen mikrofonda. Özgürlükçü söz dünyasıyla kulüplerin ve Süper FM'in favorilerinden itaat yok. Bu hafta 17 numarada gücünü koruyor.

Keyifli saatlerinde Süper 20 geri sayımında yukarı doğru ilerliyoruz. Bağımsız müzik sahnesinde yakaladığı ivmeyle dikkat çeken Poizi, Barış Anaç ve Oğulcan Nihat imzalı yeni teklisinde içsel hesaplaşmaları ritmik bir soundla buluşturuyor. Sizlerin de beğenisini kazanan Başımda Belalarla Poizi bu hafta Süper 20'de 16.

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımızda ezber bozan bir yeni giriş var. Etnik dokuları, retro dokunuşları ve şairane dizeleri harmanlayarak her projesinde ayrı bir evren kuran Mabel Matiz sahnede. Sanatçının dinleyeni mistik ve ritmik bir yolculuğa çıkaran taptaze teklisi Haleylim doğrudan 15 numaradan

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: iş cepte. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de hafta sonunun en iyi şarkıları.

Sahne performanslarındaki yüksek enerjisi ve duygusal pop hitleriyle tanınan Berkay var sırada. Canlı enstrümanların ağırlıkta olduğu zengin orkestra düzenlemesi ve vurucu sözleriyle öne çıkan Nankördük. Bu hafta 13 numarada.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.
3: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Bu güzel tatil gününde Süper 20 şarkılarıyla sizlere eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Tabii çalışanlarımız da var. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi yollayalım. Süper FM'de müzik gündemi Süper 20 ile hız kesmeden devam ediyor. Sırada Derya Ulu var. Yeni döneminin enerjisini taşıyan hareketli şarkısı Şımarık bu hafta Süper 20'de 12 numara. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara. Son.

Süper FM'de Süper 20 listesinde bulunan en özel şarkılarla zirveye ilerliyoruz. Bu haftanın en farklı isimlerinden biriyle devam edeceğiz. Mevrure, modern prodüksiyon anlayışı ve alternatif pop rock çizgisine yaklaşan Sandu'yla listenin diğer parçalarından ayrılan yapay zeka harikası Dilim bu hafta 11 numarada

Pluma.

Türkçe rap'in uluslararası ölçekte de adını duyuran farklı müzik türlerini hip-hop çizgisiyle birleştirmesiyle kendine özgü bir sound oluşturan Ezhel var sırada. Bu kez daha farklı ritmik dokunuş etkisi taşıyan yeni çalışması Bana Ne Bu Sevdalardan'la karşımızda. Ezhel Süper 20'de geçen haftaki yerini korudu ve

Atlanan güçlü yorumuyla yıllardır sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can'a rap ve hip hop dünyasının kendine özgü kalemi eşlik ediyor bu kez. Sibel Can ve APO, ikilinin ikinci ortak çalışması Kıyamam adlı.

0: Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de yükseliyor. Süper 20'de de zirveye doğru ilerliyoruz. Ve işte ilk 10 dünyasını sarsacak devasa bir yeni giriş zamanı. Son dönemde Türkçe rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri. Avrupa konserleri, güçlü sahne performansları ve milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla artık çok daha geniş bir alanda adından söz ettiriyor. Blok 3'ten bahsediyorum. Son albümündeki dikkat çeken çalışmalarından Kırgınım bu hafta Süper 20'ye güçlü bir giriş yaptı. Blok 3 yeni şarkısıyla Süper 20'de 8 numara.

üzerine çekti. Grubun kendi adını taşıyan enerjik çalışması Crash, güçlü ritmi ve sahne odaklı yapısıyla listemizde de yükseliyor. Crash, Süper 20'de ilk 5'in hemen altında.

0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk 5 dünyasına adım atıyoruz. Kendi yazdığı şarkılarla konserlerinde kapalı gişe rekorları kıran Tan Taşçı sahnede. Son dönem çalışmalarında da duyguyu güçlü vokaliyle öne çıkaran sanatçı gidişatta modern pop çizgisini koruyor. Geri sayımın en kritik bölümünde Tan Taşçı ve Gidişat Süper 20'de 4 basamak ilerleyerek 5 numaraya kadar yükseldi.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
5: Türkçe pop'un en iyi örneklerini Süper 20'de her hafta sonu bir araya getiriyoruz. Süper FM'desiniz. Son dönemin en yenilikçi ve üretken gruplarından Manifest var sırada. Grubun daha renkli, hareketli ve 2000'ler pop atmosferini çağrıştıran

Hafta sonunda Süper 20 şarkılarını dinliyoruz. Zirveye çok az kaldı ve şimdi sahne performansı, dansları, güçlü vokaliyle Hadise var sırada. Yeni dönem çalışmalarından Ara Beni, onun enerjisini çok güzel yansıtan bir şarkı oldu. Hadise ve Ara Beni, Süper

Yalnızca bir şarkı kaldı. Son dönemde Türkçe müziğin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan sahnesi ve dijitalde başarısıyla kendi kuşağının en güçlü temsilcilerinden biri haline gelen Blok 3 zirveyi bu hafta kaptırsa da yine üst sıralarda. Kayıp Persona albümü döneminin dikkat çeken çalışmalarından Sebebi Yar'la Süper 20'de artık 2.

Süper FM'de geri sayımın zirvesindeyiz. Haftanın liderini birazdan açıklayacağız ama öncesinde Süper 20'de geride kalan şarkılara kısaca bir göz atalım.

Neden Manifest? Diğer tarafta Türk popunun kilometre taşlarından sahnesini ve müzikal etkisini kuşaklar boyunca devam ettiren Ajda Pekkan. İki farklı jenerasyonu aynı şarkıda buluşturan özel bir işbirliği, güçlü ritmi ve dikkat çekici yorumuyla yeniden zirveye çıktı. Manifest ve Ajda Pekkan hileliyle bu hafta Süper 20'nin bir numarası. Haftanın en büyüğüyle sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Fedai, eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya yepyeni Süper 20 listesiyle aynı saatte buluşmak üzere. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Hayata karış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.